0: Eğitim alanında dikkat çekici bir gelişmeyi aktaracağız. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'nın Leipzig-Halle havalimanında patlayıcı taşıdığı belirtilen bir İHA olayından Rusya'yı sorumlu tutarak yaptırım kararı alması Berlin'le Moskova arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'nın Rusya'ya yönelik önlemlerini ciddi bir hata olarak nitelendirdi. Putin, Berlin'in Rusya'yı suçlamak için yeterli kanıt ortaya koymadığını ve sunulan delillerin sahte olduğunu söyledi. Putin'in hedefinde Alman Başbakanı Friedrich Merz de vardı. Welt'in haberine göre Rus lider Merz'in Alman halkının güvenini kaybettiğini ve ülkenin ulusal çıkarlarını koruyamadığını ileri sürdü. Putin'e göre Merz hükümetinin Rusya'yı suçlamasının arkasında yalnızca dış politika değil, Almanya'daki iç siyasi ve ekonomik sorunlar da bulunuyor. Merz'in hükümetinin ekonomik sorunlar nedeniyle gelecek seçimlerde zor durumda kalabileceğini savundu. Alman hükümeti elde edilen bulguların Rusya'nın olaydan sorumlu olduğunu gösterdiğini açıklayarak Rusya'ya karşı diplomatik ve siyasi önlemler başlattı. Bunlar arasında Rusya'nın Bonn'daki başkonsolosluğunun kapatılması ve Berlin'deki Rus evi ile ilgili düzenlemeler de bulunuyor. NATO ve Avrupa ülkeleri de Almanya'ya destek verdi. Fransa, İspanya, Estonya, Avusturya ve İtalya da Almanya ile dayanışma mesajları verdi. Avrupa Birliği içinde ise Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gündeme gelmesi bekleniyor. Böylece Leipzig-Halle havalimanındaki İHA olayı yalnızca Almanya ile Rusya arasında bir suçlama tartışması olmaktan çıkarak Avrupa'nın Rusya politikası ve Ukrayna'ya verilen destek konusunda yeni bir gerilim başlığına dönüşmüş durumda. Berlin ile Moskova arasındaki gerilim tırmanırken Almanya'da barış çağrısıyla binlerce kişi de sokağa çıktı. 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Almanya'nın birçok kentinde düzenlenen gösterilere 10 binden fazla insan katıldı. Barış hareketlerinin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemlerde artan silahlanma harcamaları, sosyal haklara yönelik kısıtlamalar ve savaş politikaları protesto edildi. Kassel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kentte irili ufaklı gösteriler düzenlendi. Hamburg'da yaklaşık 2000, Köln'de ise 1500 insan sokağa çıktı. Hamburg'daki mitingde konuşan Sosyal Birlik SÖVD Hamburg Başkanı Wicher, giderek büyüyen silahlanma sarmalının durdurulması gerektiğini söyledi. Halktan silahlarla ulusal çıkarları savunmasının istendiğini belirten Okul Grevi Komitesi adına konuşan genç eylemci Julian ise söz konusu çıkarların halkın değil, bankaların ve büyük şirketlerin çıkarları olduğunu söyledi. Katılımcılar 26 Eylül'de DGB'nin sosyal kısıtlamalara karşı düzenleyeceği eylem gününe ayrıca 3 Ekim'de Berlin ve Stuttgart'ta gerçekleştirilecek merkezi barış mitinglerine katılım çağrısında bulundu. Savaş ve silahlanma tartışmaları sürerken milyonlarca insanın gündeminde çok temel bir sorun var. Barınma. Almanya'da hızla yükselen kiralar milyonlarca insanı zor durumda bırakıyor. Alman Kiracılar Birliği'nin Mieten Report 2026 raporuna göre konut sorunu artık yalnızca bir kira meselesi değil, giderek bir sosyal devlet krizine dönüşüyor. Rapora göre her 3 kiracıdan biri gelecekte kirasını ödeyememekten endişe ediyor. Her 2 kişiden biri ise taşınmak zorunda kalması halinde uygun fiyatlı yeni bir ev bulamayacağını düşünüyor. Gelir kaybı yaşayan kiracılarda durum daha da kritik. Her 4 kişiden biri 3 ay içinde kirasını ödeyemez hale geliyor. Jungebelt'in haberine göre Kiracılar Birliği Başkanı Moritz, hükümetin tam da bu dönemde konut yardımında 2 milyar euroluk kesinti planını eleştiriyor. Ona göre bu kesintiler kiraları düşürmeyecek. Aksine daha fazla insanı kira borcu ve evini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakacak. Almanya'da uygun fiyatlı sosyal konutların sayısı da 1 milyonla tarihsel olarak en düşük seviyelerden birine gerilemiş durumda. Üstelik her yıl sosyal konut statüsünden çıkan konut sayısı yeni yapılan sosyal konutların yaklaşık iki katı. Kira yükünün en ağır olduğu kesim ise düşük gelirliler. Yoksulluk riski altındaki kiracıların %35'i gelirlerinin neredeyse yarısını kiraya harcıyor. Bu nedenle birçok kişi gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarından kısmak zorunda kalıyor. Kiracılar Birliği'nin çağrısı açık. Daha fazla sosyal konut yapılmalı, kira artışları sınırlandırılmalı ve kiracılar daha etkin korunmalı. Kira krizi derinleşirken sosyal devletin bir başka alanında da alarm zilleri çalıyor. Bakım sigortası. Almanya'da bakım sigortasında kırmızı alarm verildi. Kamu Sağlık Sigortaları Birliği GKV sistemde hızla büyüyen bir finansman açığı olduğunu açıkladı. Bu yıl yaklaşık 500 milyon euro, gelecek yıl ise 10 milyar euroluk bir açık bekleniyor. GKV Başkanı Blatt, Ekim ayında gelirler hizmetleri karşılamaya yetmeyecek dedi ve bakım sigortasının son nefesini verdiğini söyledi. Neues Deutschland'ın haberine göre hükümet ise reformu hızlandırmak istiyor. Bakım temsilcisi Katrin Staffler, krizin beklenen bir durum olduğunu, reform yürürlüğe girene kadar federal hükümetin bakım kasalarına kredi sağlayarak sistemi ayakta tutacağını belirtti. Ancak hazırlanan yasa paketi hizmet kesintileri içerdiği için yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Hükümetin yaklaşımına karşı çıkan GKV, devletin bakım sigortasına korona döneminden kalan 5 milyar 200 milyon euro borcunu geri ödemesini istiyor. Ayrıca bakım veren aile bireylerinin emeklilik primlerinin devlet tarafından üstlenilmesi gerektiğini savunuyor. Bu adımların 2027'de beklenen dev finansman açığını kapatabileceği belirtiliyor. Sosyal örgütler ise hükümetin reformunu tasarruf dayatması olarak nitelendiriyor. Paritetische Gesamtverband'dan Thorsten Mittag, artan bakım ihtiyacının verimsizlik değil, demografik gerçeklik olduğunu vurguladı. Reformun esas olarak kesintilere dayandığını, temel sorunları çözmediğini söyledi. Örgütler tam kapsamlı dayanışmacı bakım sigortasına geçilmesini ve tüm gelir türlerinin prim hesaplamasına dahil edilmesini istiyor. Hükümetin krizi bahane ederek kesinti paketini dayattığı uyarısında bulunan sol partiden Pelman, acil finansman ihtiyacının gerekçe gösterilerek reformun eyaletlere ve koalisyon ortaklarına baskı yoluyla kabul ettirilmeye çalışıldığını söyledi. Şimdi ise kriz ve tartışmalardan biraz uzaklaşıp Kassel'e bakalım. Kentte eğitim alanında yıllar önce başlatılan bir uygulama bugün önemli bir örnek oluşturuyor. Kassel, Almanya'da ilkokullar için zorunlu hale gelen tam gün eğitim uygulamasını yıllar önce hayata geçirmişti. Bugün şehirdeki 28 ilkokuldan 27'si tüm sınıflar için Ganztag, yani tam gün hizmeti sunuyor. Belediye Başkanı Maiş bunun ailelere büyük kolaylık sağladığını ve çocuklara güvenli bir eğitim ortamı sunduğunu söylüyor. Yeni ulusal düzenleme yalnızca birinci sınıfları kapsasa da Kassel tüm 4 sınıf için tam gün yer sağlıyor. Kentteki 7500 öğrencinin %90'ından fazlası bu hizmetten yararlanıyor. Kassel dijital iletişim çözümleri ve çocuk katılımını güçlendiren yeni uygulamalar üzerinde de çalışıyor. Şehirde Ganztag, yani tam gün modeli henüz uygulanmayan tek okul olan Wolfsanger Hasenecken'in de 2027-2028 öğretim yılında sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Almanya'da savaş ve silahlanma tartışmaları büyürken barış çağrıları da yükseliyor. Aynı zamanda kira, bakım ve sosyal haklar milyonlarca insanın gündemindeki yerini koruyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla ve merakla kalın. Radyo Kaser artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
0: Değerli dinleyiciler, bir duyurumuz var. 1970 ve 1980'lerde Unterneuerstädter Schule olarak bilinen okulda okuyan Türkiye'li misafir işçi çocukları yıllar sonra ilk kez Kassel'de düzenlenecek büyük bir piknikte bir araya geliyor. Kassel'de nostalji dolu buluşma için geri sayım başladı. Füsun Güdek'in çağrısıyla o yıllarda misafir işçi çocuklarına eğitim veren Unterneuerstädter Schule'nin eski öğrencileri yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Organizasyon ekibi kendini bu döneme ait hisseden ve bu çağrıya kulak veren tüm eski okul arkadaşlarını hem Instagram sayfasına hem de düzenlenecek piknik etkinliğine davet ediyor. Buluşma 6 Eylül Pazar günü saat 12'den itibaren Kassel'in Grillplatz Niederschwerin Barta Kupe 27 adresinde gerçekleşecek. Etkinlikte hem eski dostlukların tazelenmesi hem de yıllar sonra aynı okulun öğrencilerinin yeniden buluşması hedefleniyor. Katılmak isteyenler Öğrenci Buluşması adlı Instagram sayfası üzerinden organizasyon ekibine ulaşabiliyor.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Almanya-Rusya gerilimi tırmanıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 2 Eylül Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da savaş ve barış tartışmaları, Berlin-Moskova gerilimi ve Başbakan Merz'e yönelik sert suçlamalar gündemde. Bir yandan 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde binlerce kişi savaş ve silahlanma politikalarını protesto ederken, diğer yandan Almanya'da kira ve bakım sigortası krizleri sosyal sorunları derinleştiriyor. Haberlerimizin sonunda ise Kassel'den eğitim alanında dikkat çekici bir gelişmeyi aktaracağız. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'nın Leipzig-Halle havalimanında patlayıcı taşıdığı belirtilen bir İHA olayından Rusya'yı sorumlu tutarak yaptırım kararı alması Berlin'le Moskova arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'nın Rusya'ya yönelik önlemlerini ciddi bir hata olarak nitelendirdi. Putin, Berlin'in Rusya'yı suçlamak için yeterli kanıt ortaya koymadığını ve sunulan delillerin sahte olduğunu söyledi. Putin'in hedefinde Alman Başbakanı Friedrich Merz de vardı. Welt'in haberine göre Rus lider Merz'in Alman halkının güvenini kaybettiğini ve ülkenin ulusal çıkarlarını koruyamadığını ileri sürdü. Putin'e göre Merz hükümetinin Rusya'yı suçlamasının arkasında yalnızca dış politika değil, Almanya'daki iç siyasi ve ekonomik sorunlar da bulunuyor. Merz'in hükümetinin ekonomik sorunlar nedeniyle gelecek seçimlerde zor durumda kalabileceğini savundu. Alman hükümeti elde edilen bulguların Rusya'nın olaydan sorumlu olduğunu gösterdiğini açıklayarak Rusya'ya karşı diplomatik ve siyasi önlemler başlattı. Bunlar arasında Rusya'nın Bonn'daki başkonsolosluğunun kapatılması ve Berlin'deki Rus evi ile ilgili düzenlemeler de bulunuyor. NATO ve Avrupa ülkeleri de Almanya'ya destek verdi. Fransa, İspanya, Estonya, Avusturya ve İtalya'da Almanya ile dayanışma mesajları verdi. Avrupa Birliği içinde ise Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gündeme gelmesi bekleniyor. Böylece Leipzig-Halle havalimanındaki İHA olayı yalnızca Almanya ile Rusya arasında bir suçlama tartışması olmaktan çıkarak Avrupa'nın Rusya politikası ve Ukrayna'ya verilen destek konusunda yeni bir gerilim başlığına dönüşmüş durumda. Berlin ile Moskova arasındaki gerilim tırmanırken Almanya'da barış çağrısıyla binlerce kişi de sokağa çıktı. 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Almanya'nın birçok kentinde düzenlenen gösterilere 10 binden fazla insan katıldı. Barış hareketlerinin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemlerde artan silahlanma harcamaları, sosyal haklara yönelik kısıtlamalar ve savaş politikaları protesto edildi. Kassel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kentte irili ufaklı gösteriler düzenlendi. Hamburg'da yaklaşık 2000, Köln'de ise 1500 insan sokağa çıktı. Hamburg'daki mitingde konuşan Sosyal Birlik SÖVD Hamburg Başkanı Wicher, giderek büyüyen silahlanma sarmalının durdurulması gerektiğini söyledi. Halktan silahlarla ulusal çıkarları savunmasının istendiğini belirten Okul Grevi Komitesi adına konuşan genç eylemci Julian ise söz konusu çıkarların halkın değil, bankaların ve büyük şirketlerin çıkarları olduğunu söyledi. Katılımcılar 26 Eylül'de DGB'nin sosyal kısıtlamalara karşı düzenleyeceği eylem gününe ayrıca 3 Ekim'de Berlin ve Stuttgart'ta gerçekleştirilecek merkezi barış mitinglerine katılım çağrısında bulundu. Savaş ve silahlanma tartışmaları sürerken milyonlarca insanın gündeminde çok temel bir sorun var. Barınma. Almanya'da hızla yükselen kiralar milyonlarca insanı zor durumda bırakıyor. Alman Kiracılar Birliği'nin Meet and Report 2026 raporuna göre konut sorunu artık yalnızca bir kira meselesi değil. Giderek bir sosyal devlet krizine dönüşüyor. Rapora göre her 3 kiracıdan biri gelecekte kirasını ödeyememekten endişe ediyor. Her 2 kişiden biri ise taşınmak zorunda kalması halinde uygun fiyatlı yeni bir ev bulamayacağını düşünüyor. Gelir kaybı yaşayan kiracılarda durum daha da kritik. Her 4 kişiden biri 3 ay içinde kirasını ödeyemez hale geliyor. Jungebelt'in haberine göre Kiracılar Birliği Başkanı Moritz, hükümetin tam da bu dönemde konut yardımında 2 milyar euroluk kesinti planını eleştiriyor. Ona göre bu kesintiler kiraları düşürmeyecek. Aksine daha fazla insanı kira borcu ve evini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakacak. Almanya'da uygun fiyatlı sosyal konutların sayısı da 1 milyonla tarihsel olarak en düşük seviyelerden birine gerilemiş durumda. Üstelik her yıl sosyal konut statüsünden çıkan konut sayısı yeni yapılan sosyal konutların yaklaşık 2 katı. Kira yükünün en ağır olduğu kesim ise düşük gelirliler. Yoksulluk riski altındaki kiracıların %35'i gelirlerinin neredeyse yarısını kiraya harcıyor. Bu nedenle birçok kişi gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarından kısmak zorunda kalıyor. Kiracılar Birliği'nin çağrısı açık. Daha fazla sosyal konut yapılmalı, kira artışları sınırlandırılmalı ve kiracılar daha etkin korunmalı. Kira krizi derinleşirken sosyal devletin bir başka alanında da alarm zilleri çalıyor. Bakım sigortası. Almanya'da bakım sigortasında kırmızı alarm verildi. Kamu Sağlık Sigortaları Birliği GKV sistemde hızla büyüyen bir finansman açığı olduğunu açıkladı. Bu yıl yaklaşık 500 milyon euro, gelecek yıl ise 10 milyar euroluk bir açık bekleniyor. GKV Başkanı Blatt, Ekim ayında gelirler hizmetleri karşılamaya yetmeyecek dedi ve bakım sigortasının son nefesini verdiğini söyledi. Neues Deutschland'ın haberine göre hükümet ise reformu hızlandırmak istiyor. Bakım temsilcisi Katrin Staffler, krizin beklenen bir durum olduğunu, reform yürürlüğe girene kadar federal hükümetin bakım kasalarına kredi sağlayarak sistemi ayakta tutacağını belirtti. Ancak hazırlanan yasa paketi hizmet kesintileri içerdiği için yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Hükümetin yaklaşımına karşı çıkan GKV, devletin bakım sigortasına korona döneminden kalan 5 milyar 200 milyon euro borcunu geri ödemesini istiyor. Ayrıca bakım veren aile bireylerinin emeklilik primlerinin devlet tarafından üstlenilmesi gerektiğini savunuyor. Bu adımların 2027'de beklenen dev finansman açığını kapatabileceği belirtiliyor. Sosyal örgütler ise hükümetin reformunu tasarruf dayatması olarak nitelendiriyor. Paritetische Gesamtverband'dan Thorsten Mittag, artan bakım ihtiyacının verimsizlik değil, demografik gerçeklik olduğunu vurguladı. Reformun esas olarak kesintilere dayandığını, temel sorunları çözmediğini söyledi. Örgütler tam kapsamlı dayanışmacı bakım sigortasına geçilmesini ve tüm gelir türlerinin prim hesaplamasına dahil edilmesini istiyor. Hükümetin krizi bahane ederek kesinti paketini dayattığı uyarısında bulunan sol partiden Pelman, acil finansman ihtiyacının gerekçe gösterilerek reformun eyaletlere ve koalisyon ortaklarına baskı yoluyla kabul ettirilmeye çalışıldığını söyledi. Şimdi ise kriz ve tartışmalardan biraz uzaklaşıp Kassel'e bakalım. Kentte eğitim alanında yıllar önce başlatılan bir uygulama bugün önemli bir örnek oluşturuyor. Kassel, Almanya'da ilkokullar için zorunlu hale gelen tam gün eğitim uygulamasını yıllar önce hayata geçirmişti. Bugün şehirdeki 28 ilkokuldan 27'si tüm sınıflar için Ganztag, yani tam gün hizmeti sunuyor. Belediye Başkanı Maiş bunun ailelere büyük kolaylık sağladığını ve çocuklara güvenli bir eğitim ortamı sunduğunu söylüyor. Yeni ulusal düzenleme yalnızca birinci sınıfları kapsasa da Kassel tüm 4 sınıf için tam gün yer sağlıyor. Kentteki 7500 öğrencinin %90'ından fazlası bu hizmetten yararlanıyor. Kassel dijital iletişim çözümleri ve çocuk katılımını güçlendiren yeni uygulamalar üzerinde de çalışıyor. Şehirde Ganztag yani tam gün modeli henüz uygulanmayan tek okul olan Wolfsanger Hasenecke'nin de 2027-2028 öğretim yılında sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Almanya'da savaş ve silahlanma tartışmaları büyürken barış çağrıları da yükseliyor. Aynı zamanda kira, bakım ve sosyal haklar milyonlarca insanın gündemindeki yerini koruyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla ve merakla kalın. Radyo Kassel artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın.
3: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
0: Değerli dinleyiciler, bir duyurumuz var. 1970 ve 1980'lerde Unterneuerstädter Schule olarak bilinen okulda okuyan Türkiye'li misafir işçi çocukları yıllar sonra ilk kez Kassel'de düzenlenecek büyük bir piknikte bir araya geliyor. Kassel'de nostalji dolu buluşma için geri sayım başladı. Füsun Güdek'in çağrısıyla o yıllarda misafir işçi çocuklarına eğitim veren Unterneuerstädter Schule'nin eski öğrencileri yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Organizasyon ekibi kendini bu döneme ait hisseden ve bu çağrıya kulak veren tüm eski okul arkadaşlarını hem Instagram sayfasına hem de düzenlenecek piknik etkinliğine davet ediyor. Buluşma 6 Eylül Pazar günü saat 12'den itibaren Kassel'in Grillplatz Niederzweren Barta Kupe 27 adresinde gerçekleşecek. Etkinlikte hem eski dostlukların tazelenmesi hem de yıllar sonra aynı okulun öğrencilerinin yeniden buluşması hedefleniyor. Katılmak isteyenler Öğrenci Buluşması adlı Instagram sayfası üzerinden organizasyon ekibine ulaşabiliyor.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Gençler neden çocuk sahibi olmak istemiyor?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Eylül Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da gençlerin gelecek kaygısından vergi reformuna, 4 yaşındaki çocuklar için dil testinden Saksonya-Anhalt seçimlerine uzanan önemli gelişmeleri aktaracağız. İlk haberimiz, gençler neden çocuk sahibi olmak istemiyor? Mikrofonda ben Talat Kayan. Almanya'da gençlerin çocuk sahibi olma isteği son yıllarda belirgin biçimde azalıyor. Almanya Nüfus Araştırma Enstitüsü'nün araştırmasına göre özellikle 18-39 yaş arasındaki genç yetişkinlerde çocuk sahibi olma konusunda ciddi bir tereddüt ortaya çıkmış durumda. Araştırmacılara göre bunun arkasında yalnızca ekonomik nedenler yok. Hayat pahalılığı, yüksek kiralar, iş güvencesizliği, savaşlar, iklim krizi ve geleceğe yönelik kaygılar gençlerin aile kurma kararını etkiliyor. Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından doğum oranlarında yaşanan gerileme de bu kaygıların ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Genç çiftlerin günlük yaşamında da benzer bir tablo gözlemleniyor. ZDF'in haberine göre öğretmen Laura ve David iş yükleri ve gelecek endişeleri nedeniyle ikinci çocuk sahibi olmayı düşünmediklerini söylüyor. Bir çocuğun bile zaman ve duygusal açıdan büyük bir sorumluluk olduğunu belirten çift, iki çocukla bu yükün daha da ağırlaşacağını düşünüyor. Ancak değişen sadece ekonomik koşullar değil, genç kuşakların ebeveynlik anlayışı da farklılaşıyor. Çocuk sahibi olmak artık herkes için hayatın doğal ve vazgeçilmez bir hedefi olarak görülmüyor. Bazı gençler özgürlüklerini, kariyerlerini ve kendi yaşam dengelerini korumayı tercih ediyor. Benzer bir eğilim Fransa'da da görülüyor. Arte'nin Generation adlı belgeseli çocuk sahibi olmak istemeyen gençlerin hikayelerini ele alıyor. Gençler toplumsal baskılara karşı çıkarken iklim krizi ve küresel belirsizlikler nedeniyle çocuklarını nasıl bir dünyaya getirecekleri konusunda endişelerini dile getiriyor. Uzmanlara göre doğum oranlarının düşmesi uzun vadede iş gücü piyasasını, ekonomik büyümeyi ve sosyal güvenlik sistemlerini ciddi biçimde etkileyecek. Yani mesele sadece gençlerin çocuk sahibi olmak istememesi değil. Belki de asıl soru şu: gençler neden geleceğe eskisi kadar güvenmiyor? Gençlerin gelecek kaygılarında ekonomi önemli bir yer tutuyor. Vergi politikası da milyonlarca insanın günlük yaşamını doğrudan etkiliyor. Peki hükümetin yeni vergi reformu gerçekten çalışanların yükünü hafifletecek mi? Vergi reformu zenginlere dokunmadı. Halkı da rahatlatmadı. Bir ekonomist hükümetin vergi reformunu çalışanlara sağlanan avantajlar çok sınırlı, zenginlere getirilen ek vergiler ise yersiz diyerek özetliyor. Almanya'da hükümetin yeni gelir vergisi reformu tartışma yarattı. Vergi paketini kabul eden hükümet, düzenlemenin özellikle düşük ve orta gelirli çalışanları ve çocuklu aileleri rahatlatacağını savunuyor. Reformun 2028 yılından itibaren yılda yaklaşık 10 milyar euroluk vergi avantajı sağlaması planlanıyor. Maliye Bakanlığı'nın hesaplamalarına göre aylık 2800 euro kazanan ve iki çocuğu bulunan bir aile 2028'den itibaren yılda yaklaşık 632 euro daha az vergi ödeyecek. Yani bu ailenin cebine ayda 52 euro daha geçecek. Düzenleme ile gelir vergisinden muaf temel tutar 2028'de 12.348 eurodan 12.900 euroya çıkarılacak. Hükümet ayrıca yüksek gelirlilere yönelik vergi artışları öngörüyor. %45'lik zenginler vergisi daha düşük gelir seviyesinden başlayacak. 280 bin eurodan itibaren ise %47'lik yeni bir vergi dilimi getirilecek. Çocuk parası ise 2027'de 267, 2028'de ise 272 euroya çıkarılacak. Sendikalardan ve muhalefetten sert eleştiri sesleri geldi. Alman Sendikalar Birliği DGB özellikle çocuk vergi indirimlerinin artırılmasının yüksek gelirli ailelere daha fazla avantaj sağlayacağını savunuyor. DGB düzenlemenin vergi sistemindeki adaletsizlikleri azaltmak yerine bazı alanlarda daha da derinleştirebileceğini belirtti. Yeşiller ise düşük gelir grubundaki insanların yaklaşık %20 ile 30'unun zaten gelir vergisi ödemediği için bu reformdan hiç yararlanamayacağına dikkat çekti. Ekonomist Rudolf Hickel de çalışanlara sağlanan avantajların çok sınırlı, zenginlere getirilen ek vergilerin ise yetersiz olduğunu söyledi. Reform hükümet tarafından bir rahatlama paketi olarak sunulurken muhalifleri tarafından vergi adaleti sağlamayan büyük ölçüde sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor. Vergi tartışmalarının ardından şimdi çocuklara ve eğitim politikalarına bakalım. Almanya'da 4 yaşındaki tüm çocuklar için yeni bir değerlendirme sistemi geliyor. Amaç erken fark etmek ve daha erken destek vermek. Almanya'da tüm 4 yaşındaki çocukların kreşlerde dil, hareket ve gelişim alanlarında ulusal standartlara göre değerlendirilmesini öngören yeni yasa dün Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi. KITA Kalite Geliştirme Yasası olarak duyurulan düzenleme gelecek yıldan itibaren kademeli olarak yürürlüğe girecek. Kreşlerde yapılan dil testlerinin bazı eyaletlerde farklı yöntemlerle uygulanması uzun süredir eleştirilen bir konuydu. Yeni yasayla ülke genelinde ortak bir değerlendirme sistemi oluşturulması hedefleniyor. Özellikle dil gelişiminde sorun yaşayan çocukların ilkokulda da benzer güçlükler yaşadığını vurgulayan bakanlık, bu nedenle daha fazla desteğe ihtiyaç duyulan bölgelere ek finansman aktarılacağını açıkladı. Ancak ebeveynler ve uzmanlar kreşlerdeki personel yetersizliğinin bu hedeflere ulaşılmasını zorlaştırabileceğine dikkat çekti. Bazı veliler mevcut personel eksikliği nedeniyle kreşlerin erken kapandığını ve çocuk başına düşen çalışan sayısının yetersiz olduğunu dile getiriyor. Uzmanlar ise yeni düzenlemenin önemli bir adım olduğunu ancak personel standartlarının da ulusal düzeyde belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Almanya'da okul öncesi eğitimin kalitesini artırmayı hedefleyen yasa 2029 yılına kadar aşamalı olarak uygulanacak. Çocukların geleceği kadar Almanya'nın siyasi geleceği de tartışılıyor. Pazar günü Saksonya-Anhalt'ta yapılacak seçim yalnızca bir eyalet seçimi olmayabilir. Anketlerde %40'ın üzerine çıkan yabancı düşmanı ırkçı parti AfD, iktidara ilk kez bu kadar yaklaşmış durumda. Şimdi seçim öncesi son tabloya bakalım. Saksonya-Anhalt eyaleti 6 Eylül'de yapılacak seçimlerle Almanya'nın siyasi gündeminin merkezine yerleşecek. Yapısal sorunların yaşandığı eyalette aşırı sağcı ırkçı parti AfD'nin Almanya'da savaş sonrası dönemde ilk kez bir eyalet hükümetinin başına geçebileceği endişesi yaşanıyor. Dikkatler AfD'nin anketlerde %40'ın üzerindeki seçmen desteğine çevrilmiş durumda. Buna karşılık eyaleti uzun yıllar yöneten CDU %23 ile 26 bandında seyrediyor. Sol parti %13, SPD ise yalnızca %6 seviyesinde. Yeşiller ve FDP'nin parlamentoya girip giremeyeceği ise belirsiz. Saksonya-Anhalt geçmişte de siyasi tartışmaların odağındaydı. 1990'lar ve 2000'lerin başında PDS'in dışarıdan desteklediği azınlık hükümetleri ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı. Ayrıca faşist DFU'nun 1998'de eyalet parlamentosuna girmesi radikal sağın bölgede uzun süredir bir seçmen tabanına sahip olduğunu göstermişti. Bugün uzmanlar AfD'nin yükselişini bölgedeki ekonomik kayıplara, genç nüfusun göçüne ve yerleşik siyasete yönelik memnuniyetsizliğe bağlıyor. Yabancı nüfus oranı Almanya ortalamasının altında olmasına rağmen göç karşıtlığı seçim kampanyasının en önemli başlıklarından biri. Siyaset bilimciler AfD'nin iktidara gelmesi halinde anayasal düzeni zorlayabilecek adımlar atabileceği uyarısında bulunuyor. 6 Eylül akşamı gözler Almanya'nın ortasındaki bu küçük eyalete çevrilecek. Seçim yalnızca Saksonya-Anhalt'in geleceğini değil, yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin Almanya'da iktidara ne kadar yaklaştığını da gösterecek. Son haberlerimiz Kassel'den. Kassel'de bu Eylül ayında hem kültürel hem de toplumsal açıdan önemli iki etkinlik dikkat çekiyor. İlki 1970 ve 80'lerde Unterneuchte'de şurede okuyan Türkiye'li işçi çocuklarının yıllar sonra ilk kez bir araya geleceği büyük piknik buluşması. Füsun Güdek'in çağrısıyla düzenlenen etkinlik 6 Eylül pazar günü saat 12'den itibaren Grillplatz Niederzweren Wartekupe 27 adresinde yapılacak. Organizasyon ekibi kendisini o döneme ait hisseden tüm eski öğrencileri davet ediyor. Kassel'in kültür gündeminde ise Kunst Tempel'in yeni sergisi var. Müze 4 Eylül'de Die Sehnsucht stirbt zuletzt başlıklı Müthiş sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Açılış töreni Friedrich Eberstrasse 177 adresindeki Kunst Tempel'de yapılacak. Değerli dinleyiciler, bugün Almanya'dan gençlerin gelecek kaygısından vergi adaletine, çocukların eğitiminden Saksonya-Anhalt seçimlerine uzanan gelişmeleri aktardık. Ekonomik ve sosyal sorunlara büyürken Almanya'da insanların geleceğe ilişkin kaygıları da siyasetin yönünü belirliyor. 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta sandıktan çıkacak sonuç bu kaygıların siyasi tercihlere nasıl yansıdığını da gösterecek. Radyo Kassel'den bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla ve merakla kalın. Radyo Kassel artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Değerli dinleyiciler, Almanya'da yaz tatili sona erdi. Siyaset yeniden hızlandı. Ancak bu kez gündemde yalnızca yeni yasalar değil, milyonlarca insanın günlük yaşamını doğrudan etkileyecek değişiklikler var. Emeklilikten sağlığa, konut yardımından aile desteklerine, çalışma hayatından temel sosyal yardımlara kadar birçok alanda yeni düzenlemeler hazırlanıyor. Hükümet bunları reform olarak tanımlıyor. Ancak vatandaş açısından asıl soru şu: bu reformlar kimin yükünü hafifletecek, kimin yükünü ağırlaştıracak? Bu bir reform mu yoksa kesinti mi? Çünkü gündemde yalnızca sistemin yeniden düzenlenmesi değil, sosyal yardımların azaltılması, bazı hakların sınırlandırılması ve sosyal devletin daha da küçültülmesi tartışılıyor. Peki Almanya'da sonbaharla birlikte vatandaşları neler bekliyor? Şimdi emeklilikten çalışma hayatına kadar gündemdeki değişikliklere yakından bir bakalım. Almanya'da vatandaşları neler bekliyor? Almanya'da parlamentonun yaz tatili sona erdi. Hükümet şimdi emeklilikten sağlığa, konut yardımından aile desteklerine kadar

0: Sağlık ve bakım alanında da kapsamlı değişiklikler hazırlanıyor. Bakım reformunun yıl başında yürürlüğe girmesi planlanırken, sağlık sigortalarının mali durumunu düzeltmeye yönelik yeni düzenlemeler de gündemde. Konut yardımında ise ciddi kesintiler planlanıyor. Hükümetin tasarısına göre bugün bon geld alan hanelerin yaklaşık üçte biri 2027'den itibaren bu yardımlardan tamamen yararlanamayacak. Diğer hanelerin alacağı yardımın da azaltılması öngörülüyor. Aile yardımlarında da kesinti gündemde. Eltern Geld adı verilen ebeveyn parasında tam ödeme süresinin 14 aydan 12 aya indirilmesi planlanıyor. Ayrıca tek ebeveynlere ödenen nafaka desteğinin de çocuk 16 yaşına geldiğinde sona erdirilmesi öngörülüyor. Çalışma hayatında ise 8 saatlik günlük çalışma sınırının kaldırılması ve bunun yerine haftalık azami çalışma süresinin getirilmesi planlanıyor. Telefonla hastalık raporu alma uygulamasının da kaldırılması ve hastalığın ilk gününden itibaren doktor raporu zorunluluğu getirilmesi gündemde. Son olarak Grundsicherung yani iş arayanlara yönelik temel sosyal yardım sisteminde de yeni düzenlemeler hazırlanıyor. Gelecek yıl ödenecek miktarların nasıl hesaplanacağı henüz kesinleşmedi. Özellikle birlik partileri içinden yardımların daha da düşürülmesi yönünde baskı geliyor. Yani CDU ve CSU partileri içinden. Kısacası Almanya'da reform sonbaharı başlıyor. Hükümetin gündemindeki değişikliklerin ortak noktası ise sosyal harcamaların azaltılması ve sosyal yardım sisteminin daha fazla kesinti yapması ve sosyal devletin zayıflatılması, küçültülmesi. Görünen o ki Almanya'da sonbahar yalnızca siyasi tartışmaların değil sosyal haklar açısından da kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Hükümet bütçeyi rahatlatmak ve sosyal sistemleri yeniden düzenlemek istiyor. Ancak bunun faturasını kimin ödeyeceği tartışılsa da her zaman olduğu gibi emekçilerin ödeyeceği kesin gibi görünüyor. Çünkü emekçiler doğrudan ışık görmüş yarasalar gibi kaçıyor. Emeklilik hakkından konut yardımına, aile desteğinden temel sosyal yardımlara kadar yapılması planlanan değişiklikler özellikle dar ve orta gelirli milyonlarca insanın yaşamını etkileyecek. Bu nedenle önümüzdeki dönemde sadece ne kadar tasarruf edilecek sorusunu değil, çok daha önemli bir soruyu sormak gerekiyor. Sosyal devlet küçülürken vatandaşın güvencesi ne olacak? Almanya'da reform sonbaharı başlıyor. Şimdi gözler hükümetin atacağı adımlarda ve toplumun bu değişikliklere vereceği tepkide.
1: Radyo Kassel 0561
2: 57 80 65
1: Posta et radyokassel.de

0: Gençler neden çocuk sahibi olmak istemiyor?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Eylül Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da gençlerin gelecek kaygısından vergi reformuna, 4 yaşındaki çocuklar için dil testinden Saksonya-Anhalt seçimlerine uzanan önemli gelişmeleri aktaracağız. İlk haberimiz, gençler neden çocuk sahibi olmak istemiyor? Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da gençlerin çocuk sahibi olma isteği son yıllarda belirgin biçimde azalıyor. Almanya Nüfus Araştırma Enstitüsü'nün araştırmasına göre özellikle 18-39 yaş arasındaki genç yetişkinlerde çocuk sahibi olma konusunda ciddi bir tereddüt ortaya çıkmış durumda. Araştırmacılara göre bunun arkasında yalnızca ekonomik nedenler yok. Hayat pahalılığı, yüksek kiralar, iş güvencesizliği, savaşlar, iklim krizi ve geleceğe yönelik kaygılar gençlerin aile kurma kararını etkiliyor. Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından doğum oranlarında yaşanan gerileme de bu kaygıların ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Genç çiftlerin günlük yaşamında da benzer bir tablo gözlemleniyor. ZDF'in haberine göre öğretmen Laura ve David iş yükleri ve gelecek endişeleri nedeniyle ikinci çocuk sahibi olmayı düşünmediklerini söylüyor. Bir çocuğun bile zaman ve duygusal açıdan büyük bir sorumluluk olduğunu belirten çift, iki çocukla bu yükün daha da ağırlaşacağını düşünüyor. Ancak değişen sadece ekonomik koşullar değil, genç kuşakların ebeveynlik anlayışı da farklılaşıyor. Çocuk sahibi olmak artık herkes için hayatın doğal ve vazgeçilmez bir hedefi olarak görülmüyor. Bazı gençler özgürlüklerini, kariyerlerini ve kendi yaşam dengelerini korumayı tercih ediyor. Benzer bir eğilim Fransa'da da görülüyor. Arte'nin Generation adlı belgeseli çocuk sahibi olmak istemeyen gençlerin hikayelerini ele alıyor. Gençler toplumsal baskılara karşı çıkarken iklim krizi ve küresel belirsizlikler nedeniyle çocuklarını nasıl bir dünyaya getirecekleri konusunda endişelerini dile getiriyor. Uzmanlara göre doğum oranlarının düşmesi uzun vadede iş gücü piyasasını, ekonomik büyümeyi ve sosyal güvenlik sistemlerini ciddi biçimde etkileyecek. Yani mesele sadece gençlerin çocuk sahibi olmak istememesi değil, belki de asıl soru şu: gençler neden geleceğe eskisi kadar güvenmiyor? Gençlerin gelecek kaygılarında ekonomi önemli bir yer tutuyor. Vergi politikası da milyonlarca insanın günlük yaşamını doğrudan etkiliyor. Peki hükümetin yeni vergi reformu gerçekten çalışanların yükünü hafifletecek mi? Vergi reformu zenginlere dokunmadı, halkı da rahatlatmadı. Bir ekonomist, hükümetin vergi reformunu çalışanlara sağlanan avantajlar çok sınırlı, zenginlere getirilen ek vergiler ise yersiz diyerek özetliyor. Almanya'da hükümetin yeni gelir vergisi reformu tartışma yarattı. Vergi paketini kabul eden hükümet, düzenlemenin özellikle düşük ve orta gelirli çalışanları ve çocuklu aileleri rahatlatacağını savunuyor. Reformun 2028 yılından itibaren yılda yaklaşık 10 milyar euroluk vergi avantajı sağlaması planlanıyor. Maliye Bakanlığı'nın hesaplamalarına göre aylık 2800 euro kazanan ve iki çocuğu bulunan bir aile 2028'den itibaren yılda yaklaşık 632 euro daha az vergi ödeyecek. Yani bu ailenin cebine ayda 52 euro daha geçecek. Düzenleme ile gelir vergisinden muaf temel tutar 2028'de 12.348 eurodan 12.900 euroya çıkarılacak. Hükümet ayrıca yüksek gelirlilere yönelik vergi artışları öngörüyor. %45'lik zenginler vergisi daha düşük gelir seviyesinden başlayacak. 280 bin eurodan itibaren ise %47'lik yeni bir vergi dilimi getirilecek. Çocuk parası ise 2027'de 267, 2028'de ise 272 euroya çıkarılacak. Sendikalardan ve muhalefetten sert eleştiri sesleri geldi. Alman Sendikalar Birliği DGB özellikle çocuk vergi indirimlerinin artırılmasının yüksek gelirli ailelere daha fazla avantaj sağlayacağını savunuyor. DGB düzenlemenin vergi sistemindeki adaletsizlikleri azaltmak yerine bazı alanlarda daha da derinleştirebileceğini belirtti. Yeşiller ise düşük gelir grubundaki insanların yaklaşık %20 ile 30'unun zaten gelir vergisi ödemediği için bu reformdan hiç yararlanamayacağına dikkat çekti. Ekonomist Rudolf Hickel de çalışanlara sağlanan avantajların çok sınırlı, zenginlere getirilen ek vergilerin ise yetersiz olduğunu söyledi. Reform hükümet tarafından bir rahatlama paketi olarak sunulurken muhalifleri tarafından vergi adaleti sağlamayan büyük ölçüde sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor. Vergi tartışmalarının ardından şimdi çocuklara ve eğitim politikalarına bakalım. Almanya'da 4 yaşındaki tüm çocuklar için yeni bir değerlendirme sistemi geliyor. Amaç erken fark etmek ve daha erken destek vermek. Almanya'da tüm 4 yaşındaki çocukların kreşlerde dil, hareket ve gelişim alanlarında ulusal standartlara göre değerlendirilmesini öngören yeni yasa dün Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi. KITA Kalite Geliştirme Yasası olarak duyurulan düzenleme gelecek yıldan itibaren kademeli olarak yürürlüğe girecek. Kreşlerde yapılan dil testlerinin bazı eyaletlerde farklı yöntemlerle uygulanması uzun süredir eleştirilen bir konuydu. Yeni yasayla ülke genelinde ortak bir değerlendirme sistemi oluşturulması hedefleniyor. Özellikle dil gelişiminde sorun yaşayan çocukların ilkokulda da benzer güçlükler yaşadığını vurgulayan bakanlık, bu nedenle daha fazla desteğe ihtiyaç duyulan bölgelere ek finansman aktarılacağını açıkladı. Ancak ebeveynler ve uzmanlar kreşlerdeki personel yetersizliğinin bu hedeflere ulaşılmasını zorlaştırabileceğine dikkat çekti. Bazı veliler mevcut personel eksikliği nedeniyle kreşlerin erken kapandığını ve çocuk başına düşen çalışan sayısının yetersiz olduğunu dile getiriyor. Uzmanlar ise yeni düzenlemenin önemli bir adım olduğunu ancak personel standartlarının da ulusal düzeyde belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Almanya'da okul öncesi eğitimin kalitesini artırmayı hedefleyen yasa 2029 yılına kadar aşamalı olarak uygulanacak. Çocukların geleceği kadar Almanya'nın siyasi geleceği de tartışılıyor. Pazar günü Saksonya-Anhalt'te yapılacak seçim yalnızca bir eyalet seçimi olmayabilir. Anketlerde %40'ın üzerine çıkan yabancı düşmanı ırkçı parti AfD, iktidara ilk kez bu kadar yaklaşmış durumda. Şimdi seçim öncesi son tabloya bakalım. Saksonya-Anhalt eyaleti 6 Eylül'de yapılacak seçimlerle Almanya'nın siyasi gündeminin merkezine yerleşecek. Yapısal sorunların yaşandığı eyalette aşırı sağcı ırkçı parti AfD'nin Almanya'da savaş sonrası dönemde ilk kez bir eyalet hükümetinin başına geçebileceği endişesi yaşanıyor. Dikkatler AfD'nin anketlerde %40'ın üzerindeki seçmen desteğine çevrilmiş durumda. Buna karşılık eyaleti uzun yıllar yöneten CDU %23 ile 26 bandında seyrediyor. Sol parti %13, SPD ise yalnızca %6 seviyesinde. Yeşiller ve FDP'nin parlamentoya girip giremeyeceği ise belirsiz. Saksonya-Anhalt geçmişte de siyasi tartışmaların odağındaydı. 1990'lar ve 2000'lerin başında PDS'in dışarıdan desteklediği azınlık hükümetleri ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı. Ayrıca faşist DFU'nun 1998'de eyalet parlamentosuna girmesi radikal sağın bölgede uzun süredir bir seçmen tabanına sahip olduğunu göstermişti. Bugün uzmanlar AfD'nin yükselişini bölgedeki ekonomik kayıplara, genç nüfusun göçüne ve yerleşik siyasete yönelik memnuniyetsizliğe bağlıyor. Yabancı nüfus oranı Almanya ortalamasının altında olmasına rağmen göç karşıtlığı seçim kampanyasının en önemli başlıklarından biri. Siyaset bilimciler AfD'nin iktidara gelmesi halinde anayasal düzeni zorlayabilecek adımlar atabileceği uyarısında bulunuyor. 6 Eylül akşamı gözler Almanya'nın ortasındaki bu küçük eyalete çevrilecek. Seçim yalnızca Saksonya-Anhalt'in geleceğini değil, yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin Almanya'da iktidara ne kadar yaklaştığını da gösterecek. Son haberlerimiz Kassel'den. Kassel'de bu Eylül ayında hem kültürel hem de toplumsal açıdan önemli iki etkinlik dikkat çekiyor. İlki 1970 ve 80'lerde Unterneuchter'de şulede okuyan Türkiye'li işçi çocuklarının yıllar sonra ilk kez bir araya geleceği büyük piknik buluşması. Füsun Güdek'in çağrısıyla düzenlenen etkinlik 6 Eylül Pazar günü saat 12'den itibaren Grillplatz Niederzweren Wartekupe 27 adresinde yapılacak. Organizasyon ekibi kendisini o döneme ait hisseden tüm eski öğrencileri davet ediyor. Kassel'in kültür gündeminde ise Kunst Tempel'in yeni sergisi var. Müze 4 Eylül'de Die Sehnsucht stirbt zuletzt başlıklı Nüti sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Açılış töreni Friedrich Eberstrasse 177 adresindeki Kunst Tempel'de yapılacak. Değerli dinleyiciler, bugün Almanya'dan gençlerin gelecek kaygısından vergi adaletine, çocukların eğitiminden Saksonya-Anhalt seçimlerine uzanan gelişmeleri aktardık. Ekonomik ve sosyal sorunlara büyürken Almanya'da insanların geleceğe ilişkin kaygıları da siyasetin yönünü belirliyor. 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta sandıktan çıkacak sonuç bu kaygıların siyasi tercihlere nasıl yansıdığını da gösterecek. Radyo Kassel'den bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla ve merakla kalın. Radyo Kassel artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.